0: istiyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

Hebe gülüm, seviyorsan harbi seveceksin. Sevmiyorsan gözlerime bakıp da delikanlıca söyleyeceksin. Gururla oynanmaz, aşkla oyun oynanmaz. Eğer sevilmeyi bilmiyorsa sen de acıma. Vur tekmeyi, koy gitsin. O vefasızı, o hayırsızı, o taş kalpliği.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

sana bir düğün yaparsam 40 davul 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim oranın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam.

alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepet

0: Kedilerler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri 35 yıllık tecrübe.

0: gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak. 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri Ankara Şerefli Koçlar.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçlar yok.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için Radyo Tuzgölü.com.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin lira değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yemek firmasının farklı işyerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeden gıda numuneleri alındı. Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı akademik açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Yaptığımız kısa anketlerde hukuk fakültelerimizde dahi çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmaya başladığını tespit ettik. Benzer bir eğilimin sosyal bilimler, sağlık, hatta mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü öğrendik. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini üniversitelerden beklediğimi ifade etmek isterim," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Reklamları dinlediniz.

14 Eylül 2026 günlerden Çarşamba Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta ortasında keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden sizlerle birlikteyim. Orada olan herkese muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde orada olmaya devam ediyoruz. Hafta ortasında keyifli şarkıları paylaşıyoruz. Yağışla eşliğinde yurt genelindeki yağıştan bahsediyorum efendim. Yurdun dört bir yanında yağışlar devam ediyor ve hafta sonuna kadar da devam edecek. Hatırlattık ve keyifli bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

Market alışverişinde elimize aldığımız pek çok ürün için artık aynı soru akla geliyor. Bu gıdalar ne kadar işlendi, değil mi? Son yıllarda beslenme dünyasının en çok konuştuğu kavramlardan biri olan ultra işlenmiş gıdalarda tam olarak bu noktada gündeme gelmeye başladı hayatımızda. Son zamanlarda bu paketli atıştırmalıklar, gazlı içecekler, bazı hazır yemekler ve çeşitli endüstriyel günlük ürünler hayatın oldukça sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Peki efendim, bu ürünlerin sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda bilim gerçekten ne söylüyor? Bilime yakınlaşacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.

Hanımlar beyler, ultra işlenmiş gıdalar, bu konuda bilimin düşüncesini ne dedik sizlere? Bilim ne söylüyor dedik bu konuda. Marketten aldığımız bu hazır işlenmiş gıdalardan bahsediyoruz. Son yıllarda bu konu üzerine yapılan araştırmaların sayısı hızla arttı efendim. 2024 yılında yayınlanan kapsamlı bir derlemede ultra işlenmiş gıda tüketimiyle özellikle kardiyometabolik sağlık arasındaki ilişkinin de dikkat çekici olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin market raflarında sıkça karşılaşılan gazlı ve şekerli içecekler, patates cipsler, bu krakerler, hazır nadullar çok yaygınlaştı, hazır çorbalar, paketli kek, kurabiyeler, şekerlemeler, bunlardan bahsediyoruz. Ne sorunlar yaratıyor? Detaylar açıklamada, geliyoruz birazdan, ayrılmayın.

Günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Ultra işlenmiş gıdalarla ilgili endişenin önemli bir bölümünden bahsediyorduk. Bu ürünlerin beslenmenin genel yapısını nasıl etkilediği ile ilgiliydi. Lezzet ve tüketim kolaylığı da aslında önemli olduğu için öne çıkıyor bunlar. Her paketli gıda zararlı değildir deniliyor uzmanlar tarafından. Ultra işlenmiş gıdalar konuşulurken en sık yapılan hata buymuş. Pastörize süt, yoğurt, dondurulmuş sebzeler ve konserve baklagiller de belirli işlemlerden geçirilmiş gıdalar ve buna rağmen sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası olabilirler. Özellikle soğuk zincir kaybı olmuyorsa efendim. Peki ne yapmalı? Nasıl dikkat edeceğiz buna? Birazdan geliyoruz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Bilim bu paketli gıdalarla ilgili ne söylüyor? Bunu konuşuyoruz demiştik. Evet, bazı ürünler zararlı ama yoğurt mesela zararsız bir ürün sınıfına giriyor. Bunu söylemiştik. Yine bu noktada soğuk zincir yıkılmadıysa sebzeler, konserve, baklagiller de yine zararlı diyemeyiz sırf paketli diye. Ne yapmalı bu konuda? Üstelik her durumda da gerekli değil aslında ama günlük hayatın temposu, iş yoğunluğu, seyahatler ve zaman zaman mutfağa ayıracak vaktin az olması sebebiyle buna mutlaka düşüyoruz. Ultra işlenmiş ürünlerse beslenmenin merkezine koymamak önemli. Arada bir tüketilen bir pakette atıştırmalıkla günlük beslenmenin büyük bölümünü bu ürünlerden oluşturmak aynı şey değil. Sonuçta mesele tek bir yiyeceği iyi ya da kötü ilan etmekten çok tabağın tamamına bakmakla ilgili değil mi? Daha az tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Besin değeri yüksek gıdaların ağırlıkta olduğu ve ultra işlenmiş ürünlerin daha sınırlı bir yer tuttuğu bir beslenme düzeni hem daha gerçekçi hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yaklaşım olabilirmiş bizler için.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538-740-6177.
7: Şerefli Koçhisar.
5: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544-798-6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
8: Bir baba yemeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün

0: sahiplerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçhisar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 14 Eylül bugün 2026, günlerden de çarşamba, hafta ortasında iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar.

Efendim, söz konusu ilişkiler olduğunda artık birçoğumuzun burçlarla ilgili de fikirleri oluşuyor değil mi? Özellikle kendi burcumuzla alakalı. Çünkü bundan kaçmak mümkün değil. Bir şekilde hayat karşımıza çıkartıyor diyelim. Efendim, astrologlar diyor ki en az uyumu olan iki burçtan bahsetmişler. Umarım bu çiftler yoktur bizi duyan, kızmasınlar şimdi bize ama astrologlara göre yay ve boğa asla anlaşamazmış efendim. Sebebi ise oldukça basit. Biri konfor istiyor, diğeri ise özgürlükmüş. Boğa sabit bir toprak burcu, yay ise ateş burcu ve yerinde durmayı hiç sevmiyormuş efendim. Yay büyük fikirleri konuşmayı sever, boğa sohbeti abartılı bulurmuş. Efendim, uyumsuzluğun örnekleri de birçok böyle örnekle paylaşılmış haberde de. Gerçekten çok kapsamlı bir araştırma astroloji dünyası için. Efendim, keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Çocuğunuzun okulda çok iyi bir öğrenci olduğunu duyuyor ama eve gelince sanki başka bir çocukla birlikteymişsiniz gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz efendim. Okulda uslu duran pek çok çocuk eve adımını attığı anda uysuzlaşabiliyormuş. Çocuk psikologları bu duruma okul sonrası kısıtlanma çöküşü diyorlar. Klinik psikolog Dr. Holly Schoeff'e göre bazı çocuklar gün boyunca kurallara uyuyor, duygularını kontrol ediyor ve arkadaşlarıyla ilişkilerini yönetiyorlar ve dikkatini toplamaya çalışıyorlar. Eve geldiklerinde ise biriken her şeyi dışarıya vuruyorlarmış. Bu yüzden olabilir diyorlar. Bununla ilgili kendini en güvende hissettiği yermiş ev çocukların. O yüzden gün boyu bastırılan duygular, sinirlilik, ağlama, tartışma ya da tam kriz aslında burada ortaya çıkıyormuş. Yani çocuk evde daha kötü davranmıyor. Sadece duygusal ve zihinsel enerjisi tükenmiş olabilirmiş. Peki efendim, okuldan eve gelen çocukla ne yapmalı? Paylaşacağız. Veliler özellikle frekansları sabitlesin, volümleri artırsınlar.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Dedi ki bazı çocuklar için söyleniyordur belki. Okulda çok iyi ama eve gelince daha kötü diye. Yani kötüden kastım daha böyle işte ağlayan, daha huysuzlaşan, daha böyle dikkatini toplamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Uzmanların bu konuyla ilgili ortak bir kararı var. Çocuk mutlaka eve geldiğinde mola vermeli, bir şeyler atıştırmalı, sessizce oturmalı, resim yapmalı ya da kitap okumalı, Lego ile bir şeyleri inşa edebilir, dışarıda oynayabilir, müzik dinleyebilir. Yapboz yapabilir. Yine birlikte yemek hazırlamak, evde keyifli bir etkinlik, günü hakkında sorguya çekilmeden ebeveyniyle sohbet etmesinde fayda var efendim. Molonun öngörülebilir olması, çocukların eve gelip bir şeyler atıştıracağını ve biraz kendine zaman ayıracağını bildiğinde çocukların çok daha iyi hissetmesine neden oluyormuş.

Günün keyifli şarkılarıyla 14 Eylül'de festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Günlük hayatta sıkça gözden kaçırılan tırnak değişiklikleri, vücudun iç organ sağlığı ve genel durumu hakkında kritik ipuçları barındırıyormuş efendim. Dermatoloji ve dahiliye uzmanlarının uyarılarına göre tırnaklarda meydana gelen renk, biçim veya doku değişimleri basit bir vitamin eksikliğinde kalp ve akciğer hastalıklarına kadar pek çok tıbbi sorunun ilk belirtisi olabiliyor. Tırnak çukurlaşması sedef hastalığının habercisi iken yine böyle kaşık tırnaklarda demir eksikliğinin habercisi olabilirmiş. Yine bazı tırnak biçimlerinden de detaylı olarak bahsedilmiş. Yani tırnağınızda bir gariplik görüyorsanız sarı tırnak mesela kronik akciğer sorunlarının nedeni olabilir. Çok önemli, çok dikkat edilmeli.

Psikologlara göre bazı insanların sokakta tanıdıklarını görmezden gelmesinin asıl nedeni. Başlık şöyle. Efendim, toplumda genellikle kalabalık veya soğukluk olarak nitelendirilen bu yaygın davranışın arkasındaki gerçek nedenler ortaya çıktı. Psikologlara göre sokakta tanıdığı birini görmemiş gibi davranan insanlar çoğu zaman saygısızlık yapmıyor. Aksine zihinsel yorgunluk ve tükenmişlik yaşıyorlarmış.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla haftanın dördüncü gününde burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin lira değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı işyerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeden gıda numuneleri alındı. Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Yaptığımız kısa anketlerde hukuk fakültelerimizde dahi çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmaya başladığını tespit ettik. Benzer bir eğilimin sosyal bilimler, sağlık, hatta mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü öğrendik. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini üniversitelerden beklediğimi ifade etmek isterim," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu

0: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent. Bir bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
2: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
0: Spor.
1: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivriham Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
8: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm
2: ürün uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şeref Koçhisar.
2: Telefon 0538

0: 40-61-77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Bir baba yemeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544-306-3791. Yeni sanayi sitesi, 2 blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçhisar.
4: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
5: Reklamları dinlediniz.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Çakmak çakmaya.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin lira değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı işyerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeden gıda numuneleri alındı. Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı akademik açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Yaptığımız kısa anketlerde hukuk fakültelerimizde dahi çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmaya başladığını tespit ettik. Benzer bir eğilimin sosyal bilimler, sağlık hatta mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü öğrendik. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini üniversitelerden beklediğimi ifade etmek isterim," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez park eden mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: En güzel
2: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: Reklamları dinlediniz.

günler. Bugün 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba. 12.01 Türkiye'nin saatleri. Tuzgül Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başladık, hoş geldiniz.

alışveriş merkezinde sevgili dostlar kampanyalar hızıyla devam ediyor Cemre'de. Ganik tahin 700 gram helva. Nerede kaçırdım helvayı ya? Bunu böyle slide yapmışlar.

24.90 30'lu large boy. Gedik piliç kalçalı but 79.90. Bütün gedik tavuk 109.90. 9-14. Yani bugün son gün. Ona göre arkadaşlar son gün indirimler, kampanyalar Cemre Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Sibel Can gelsin. Çok oynadık, yeter bu kadar.

Evet Pınar'ım. Piliç salamı 900 gram 109.90. 3 tahta kaşık mantı 1100 gram 159.90. Bitlis Hizan Bal Birliği süzme çiçek balı 199.90. Cevizli baklava kilogramı 289.90. Ekler kilogramı 289.90. Evet helvayı buldum. Gensaş helva 500 gram kakaolu vanilyalı çeşitleri 79.90 TL'den satışınıza sunuluyor. Ganik tahin 700 gram kova 149.90. Süper fresh konserve mısır 3x200 gram 94.90. Tam ekmeği ve suyu çeşitleri 1 kilo 49.90. Uğuray kaşar peyniri 1000 gram 1 kilo 329.90. Yayla patlayan mısır 1000 gram 59.90. Yayla pop nice pirinç patla 34 gram çeşitleri var 11.90. Evet Şekeroğlu Cafe White 500 gram 119. Cebel süzme peynir 450 gram 129.90. Tariş Rivera zeytinyağı 5 litre 1299.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç

kalçalı but 79.90, gedik bütün tavuk 109.90, gedik piliç fileto 179.90, pınar piliç salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

0: Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Tuz Gölü, evet Tuz Gölü Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sumuzuyla Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yeni Kasım patılarımız geldi. Gelip görmeye değer sevgili dostlar, bilginize sunmuş olalım. Cemre Alışveriş Merkezi'nde yine bir indirim kampanyası, bir indirim furyası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi. Cemre Alışveriş Merkezi'nde güzel çay, filiz 1000 gram 269.90, gökdere kırmızı mercimek 2,5 kilo yani 2500 gram 224.90, feyri sıvı bulaşık deterjanı 260 miligram limon 249.90, teno havlu avantajlı paket 12'li 126.90, yumoş konsantre yumuşatıcı 3000 mm çeşitleri 124.90, doğa bulaşık makinesi tuzu 1,5 kilogram 44.90, doğa çamaşır deterjanı 1480 miligram 119.90,

yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizlerle iletişim kurabilirler, takip edebilirler. 0552 610 10 60 istek hattımız. Bugün evet 14 Ekim son gün arkadaşlar, kampanyada Cemre Alışveriş Merkezlerinde indirim furyası kampanya devam ediyor. Yine en hesaplısı, yine en uygunu. Kaliteli alışverişin bol çeşitliliği ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi. Manav'dan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Avrat ölse razıydım sazımı. Niye kırdılar? Dut sazımı kırdılar. Mekanlarımıza konuk edip biraz slow gidelim. Tuz Gölü Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz hızıyla Mesut Çelebi yayınlandı.

devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

0: şimdi. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Reklamları dinleyin.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy.

Boyu 30'lu 124.90. Gedik piliç kalçalı but 79.90. Gedik bütün tavuk 109.90. Gedik piliç fileto 179.90. Pınar piliç salam 500 gram 109.90. Cemre'de

sevgili Atiye yorumu, Kalbimin Fendi isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. 3.34 Türkiye'nin saatleri. Devam ediyor birlikteliğim üstüm hızıyla. Burası Radyo Tuzgülü 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgülü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internetten bizi takip edebilirler. Okan Babacan yayında.

0: Evet, Tuz Gülü, evet, Tuz Gülü Çiçek Galerisi ve Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimizin hızıyla Tuz Gülü Çiçek Galerisi'nde yeni Kasım patılarımız geldi. Gelip görmeye değer sevgili dostlar, bilginize sunmuş olalım. Cemre Alışveriş Merkezi'nde yine bir indirim kampanyası, bir indirim fulyası, fulyası tüm hızıyla devam ediyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında her alanda indirim var. Manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi.
1: Şoför abla radyolarda.

Evet, devam ediyor bir niteliğimiz tumuzuyla. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. 9-14 Ekim tarihleri arasında geçerli indirim kampanyamızda Zeki Yumurta Large Boy 30'lu 124.90. Gedik Piliç Kalçalı But 79.90. Gedik Bütün Tavuk 109.90. Gedik Piliç Fileto 179.90. Pınar Piliç Salam 500 gram 109.90. Cemre'de indirim fırsatları devam ediyor.

Benzler Onlar Cembele ve yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. 13 Eylül'de Türkiye'nin sahipleri artık yavaş yavaş neredeyse biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sanat güneşimizle ayrılacağım aranızdan. Cemre Alışveriş Merkezi'nde bugün indirimin son günü, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Yine birbirinden kaliteli ürünler Cemre Alışveriş Merkezi'nde, manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe, aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin, bol çeşitliliğin ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi'nde 14 Ekim. İndirim fırsatlarının son günü, kaçırmayın. Tuzgül Çiçek Galerisi'ne katkılarından dolayı teşekkürler. Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefi Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. 0507-604-46 çift 0'dan ulaşabilir. Dilerseniz çiçek siparişleriniz için de bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: Bana yeminler verdin. Ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim. Sen ellere gelin mi oldun? Sen ellere gelin mi oldun?
1: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuz Gölü 104.

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyorduk. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'ya dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim hadi kıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilelim bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabını vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafası vereyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek dedi. Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi. Balıkçılar denize açılamadı. Çorlu ilçesinde ise bazı ağaçlar devrildi. Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini belirterek Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ediyoruz dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
6: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Küba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kırık plak.
8: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Kırık Plak başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim, dün programımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal filmlerinden ve o filmlerin verdiği sosyal mesajlardan bahsediyorduk sizlere. Vaktimiz yetmemişti. Dün bir virgül koymuştuk. Bugün devam edeceğimizi söylemiştik. İşte efendim, bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında başlayalım.

personel filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk. Bekçiler Kralı'nda sıra. Halk sağlığını önemseyen, sermayenin politik güçlerle olan ortaklığının toplum için oluşturacağı tehlikeleri anlatan mükemmel bir film daha. Sorumluluklarını yerine getirmekten uzak olan seçilmiş bir muhtardan stokçulara, yerel yönetimin yayılıp oturmayı halk yararına çalışmaktan daha değerli görmesine, fiyatı kafasına göre belirleyen esnaftan banka hesabını halk sağlığından daha önemli gören iş insanlarına kadar her kesimin yanlışlarına vurgu yapan filmde Bekçi Şaban'ın bir yanlış anlaşılma sonucu İçişleri Bakanı'nın yeğeni zannedilmesi ayrı bir eleştiri olarak konumlanıyor. Çünkü kanun namına hareket eden Bekçi Şaban yetkili değil, torpilli olduğu sanısı ve korkusuyla görevini yerine getirebiliyor.

Sevgili dinleyenler, Çınar Altı Kafe'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor.

Plak'ta Kemal Sunal filmlerine ve verdiği mesajları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umudumuz Şaban 1979 yapımı yine harika bir film. İş dünyasının haksız kazanç elde eden temsilcilerinin mafyayla kol kola girerek yerel işbirlikçiler aracılığıyla halka zulüm olmasını anlatan Kartal Tibet filmi Umudumuz Şaban, suç işleyene saygı duyan ve ondan korkarak sinen halkı da eleştiri oklarının hedefi yapmaktan çekinmiyor. Manası çok derin ama bir o kadar da aşikar olan bu enfes filmi bir kez daha izlemek için bence çok sebep var.

Tek Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, Kemal Sunal filmleri ve verdikleri sosyal mesajlardan bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi yine nefis bir filme. 1981 yapımı Zübük. Kartal Tibet'in gözünden, edebiyat dünyasından beyaz perdeye aktarılan Zübük, Aziz Nesin'e saygılar sunuyor. Efendim, siyasetin bozulmuş yüzünü tokatlayan bu film, Zübükzade'nin rüşvet ve din yoluyla kandırma dahil alışılagelmiş tüm fentlerini hünerli bir biçimde anlatmakla birlikte halkın temiz duygularını makyavelist anlayışla emellerine alet edenlerin baş tacı olduğu düzeni ve bu düzene karşı çıkıp okul yaptırmayı vaat eden iyi kişilikleri öteleyen seçmeni de unutmuyor. Kemal Sunal'ın rol aldığı yine başyapıt olarak değerlendirilebilecek harika filmlerden bir tanesi daha efendim. Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Kemal Sunal filmleri ve verdikleri sosyal mesajlardan bahsediyorduk. Kemal Sunal'la Şener Şen'in muhteşem filminde sıra 1981 yapımı Davaro. Kan davası, dolandırıcılık, eşkıyalık gibi ilkelliklerin modern zamanlardaki varlığını sorgulayan film, insani bakış açısının öneminin altını çiziyor. Yine Kemal Sunal'ın harika filmlerinden bir tanesi efendim Davaro. Harika bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçlar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlam

0: Danışmanlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Beni benden alana...
3: Mis Nefis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Reklamları dinledin.
7: Kırık plak.
8: 104.1 Radyo Tuz Gölü'nde ben Nurgün'le olan birlikteliğiniz devam etmekte.

Efendim, Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk sizlere. 1983 yapımı Kılıbık'ta sıra. Acımasız bir ev sahibinin kiracısı Kamil'in hikayesini izlediğimiz Kılıbık, kadın erkek denkliği noktasında ataerkil bir bakış açısının örneği durumunda. Bu yönden eleştirilse dahi verdiği sosyal mesajlar açısından izlenmeye değer filmde suç işleyen bireyin toplumda statü kazanması için referans olması hicvediliyor. Ekonomik zorluklara ek olarak ev sahibi olan Müslüm'ün sergilediği haksız tutumlarında mağdur olan Kamil kaba kuvvetle mutlu sona ulaşıyor. Kırık Plak devam ediyor.

Sıla Gel Şaban'la devam ediyoruz sevgili dinleyenler. 1984 yapımı yine güzel bir film. Geçim derdi, zorunlu giderlerin gelirden fazla olması, dolayısıyla yoksulluk. Filmin odağına oturan ekonomik zorluklar, Niyazi'nin hem toplum içinde hem de ailesiyle olan ilişkilerinde sorun yaşamasının asıl kaynağı olarak resmediliyor. Kemal Sunal'ın hayat verdiği karakterin isminin Niyazi olması, ancak filmin adında Şaban'ın geçmesi tamamen yanlışlık eseri olarak yorumlandı. Rahmetli Kemal Sunal ise bakın bu duruma ilişkin ne demiş? Kemal Sunal'ın adı Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur diyerek noktayı koymuş.

şehrin en iyisinde harika şarkılar eşliğinde 40 plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk. Katma Değer Şaban'la devam ediyoruz 1985 yapımı. Kemal Sunal bu kez gizli polis rolünde. Verginin geçim derdine düşen halk için eziyete dönüşmesinin yarattığı nahoşluğu anlatan Katma Değer Şaban filmi tavuk vicdanlı tüm kesimleri güldürerek

0: eşeliyor ve eleştiriyor. Kırık plak devam ediyor.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

sıra geldi 3 Kağıtçı filmine efendim. Satılmış Ağ, yani Alişe'nin paraya tapan hallerini kahkahayla izlediğimiz 3 Kağıtçı filmi, ekonomik avantajların halkın sırtından elde edilmesini topa tutmakla birlikte olağanüstü özellikler atfedilen kişilerin ilahlaştırılmasını da görmezden gelmiyor. Romatizması nedeniyle yağmurun yağıp yağmayacağını doğru bir şekilde tahmin eden Rıfkı, çıktığı serüvende halkın ermiş sıfatını uygun görmesiyle yönetici oluyor. Doğru işlere imza atsa da filmin final sahnelerinde sıradan bir insan olduğunu kendine itiraf ediyor. Kahramanımız bu durumu halkıyla paylaşıp görevinden istifa ediyor. Ancak itirafı değerli gören halk onu yeniden başkan görmek istiyor. Hatta Rıfkı'nın belediye başkanlığı görevindeyken haklı olarak zulüm olduğu çıkarcı hilebaz esnaf bile Rıfkı'yı başkan olarak görmek istiyor.

geldik efendim son filmimize. Deli Deli Küpeli. Deli Deli Küpeli, ülkeyi deliler yönetsin önermesine mesnet oluşturan yapısıyla beğeni butonlarının feda edilmesini gerektiren bir yapıt. Unutmadan söyleyelim. Film, Cevat Fehmi Başkurt tarafından yazılan Buzlar Çözülmeden isimli tiyatro oyununun sinema uyarlaması efendim. Tımarhaneden kaçan iki delinin soğuk havadan kurtulmak için sığındığı bir binaya girmeleri ve bürokratik sistemde açılan gediğin kazara işe yaraması ve iki deliden birinin kaymakam, diğerinin hakim olduğunu zannedilmesi sonucu çiçek açan bir bahçe resmediliyor adeta. Kanunu kendi başlarına yeniden ve ayaküstü yazan bu iki deli, toplumu tehdit eden tüm yanlışları, hatta suçları düzeltiyor, cezalandırıyor. Bu hikaye mutlu sonla bitiyor ve izleyene de umut aşılıyor. İşte efendim bugün sizlere, hatta dünden beri sizlere Kemal Sunal filmlerinden ve bizlere verdiği sosyal mesajlardan bahsettik. Kemal Sunal gerçekten çok büyük bir isimdi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden bir tanesiydi. Ruhu şad olsun. Güzel bir şarkı. Saatlerimize bakıyoruz. Sonrasında veda zamanı.

Bugünlük biz Harlan Süren'in burada maalesef yine sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman Çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı olarak süreli ve süresiz yayınlarımızla, panellerimiz, eğitim programlarımız ve iletişim fakültelerinde öncülük ettiğimiz kulüplerle ülkemizin dijital esenliğine katkı sunuyoruz. Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ta Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Okulun yanındaki inşaattan gelen kokudan öğrencilerin zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine AFAD, Polis, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile 12 Şubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden faciasının 4. yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci anıldı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın. Reklamlar.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Bir baba yemeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak, numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçlar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, çözümlü aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsar. Bir baba yemeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544-306-3791. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçsar.
3: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 300.

0: 0541-678-6701.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-0.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538-740-6177.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544-798-6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçhisar yok.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah, gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da yer sofrasında anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bat, eline batar. Ben de şehirde köy,

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemekten fotoğraf paylaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gördüklerini belirterek, dünya çapında yaklaşık 2 milyar insan hala temiz pişirme imkanından yoksun. Elektrik ve doğalgaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG, geleneksel pişirme yakıtlarına göre pratik ve daha temiz bir alternatif sunmaktadır, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yılın ilk 9 ayında 188 üniversite ve 2516 firmanın toplam 9600 projesine 8,3 milyar lira destek sağladık, dedi. Peş peşe yapılan uyarıların ardından sağanak yağışın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü. Esenyurt'ta suya kapılan kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını bildirdi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
4: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşürüz.

0: dileğiyle hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
5: Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçhisar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, karton piyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
0: Reklamları dinlediniz.

beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık.

anladım yaşamanın gayesini. Seni sevince anladım senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Senden gelen her cefaya

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532, birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapı.

0: Kuray masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-0.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
1: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik Teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
4: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: Organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Rahat.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası.

0: Bağlantısı: Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsarı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Çok özledim baba, kardeşim sizi, kardeşim sizi.
1: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro

0: İllüzyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü.

0: düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Bu şehir

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

bir kere. Aram film pembeden, gönül verdim bilmeden. Yaktın cingan selimi, bir boynuma as bir ateş.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sizin sesiniz Tuzgölü efendim.

Neler oldu, saçlar aktı oldu, kalbi kız oldu, dostu düşmanını seçemez oldu. Bunları söyleyen Dil Anacığım, Dil Anacığım.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Kuşlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzel hediyeyi de alsın.

0: eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Reklamları dinlediniz.